Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi olan Allah'a hamd, yüksek ahlaklı Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Allah'ın sıfatları. Alimler, Allah'ın 13 sıfatının bilinmesinin her mükellefe farz olduğunu söylemişlerdir. Bu sıfatlar da şunlardır. El-Vücudu, El-Vahdaniyetu, El-Kidamu, El-Bakau, El-Kiyamu bin-Nefsi, El-Kudratu, El-İradatu, El-İlmu, El-Sem'u, El-Basaru, El-Hayatu, El-Kelamu, El-Muhalefetu lil-Havadis. Bunların açıklaması ise birincisi El-Vücudu, Allah'ın varlığına iman etmek farzdır. Onun varlığında şüphe yoktur, o yersiz ve zamansız vardır. İkincisi El-Vahdaniyetu, Allah birdir, ortağı yoktur. O, zatında, sıfatında ve fiilinde tektir. Üçüncüsü, El-Kidamu. Allah ezelidir, varlığının başlangıcı yoktur. O, bütün yaratıklardan önce mevcuttu. Dördüncüsü, El-Bakau. Allah ebedidir, varlığının sonu yoktur. Fani olmaz, yok olmaz. Beşincisi, El-Kiyamu bin-Nefsi. Allah, yaratıklarından hiçbirine muhtaç değildir. Fakat onların hepsi ona muhtaçtır. Altıncı, El-Kudratu. Allah, her şeye kadirdir. Yedincisi, El-İradetu. Bu alemde

ölmez. 12. El-Kelamu. Allahu Teala dil ve dudak olmaksızın konuşur. Onun kelamı Arapça veya başka bir dilde değildir. Onun kelamı insanların kelamına benzemez. 13. El-Muhalefetu lil-Havadisi. Allahu Teala yaratıkların hiçbirine benzemez. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, yüksek ahlaklı Efendimiz Muhammed'e salatu ve selam olsun. Allah'ın tevhidi. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Leyse ke mislihi şey. Eş-Şure suresi 11. ayet. Manası, Allah'ın benzeri hiçbir şey yoktur. Varit olduğuna göre bir grup insan, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip, ey Muhammed, kendisine ibadet ettiğin Rabbini bize vasfet demişlerdir. Bunun üzerine El-İhlas suresi inmiştir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kul huvallahu ehad. Allahussamed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Manası, Allah birdir, ortağı yoktur. Her şeyin Allah'a ihtiyacı vardır. Ve Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Doğurmamıştır, yani onun çocukları yoktur. Doğurulmamıştır, yani onun babası ve annesi yoktur. Onun benzeri yoktur. Bunun ardından da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mealen şöyle buyurmuştur. Rabbim Azze ve Celle'nin sıfatı budur. Onların bu sorusu bilgi sahibi olmak için değil, inatlaşmak ve alay etmek içindi. İşte bu Allahu Teala'nın sıfatlarla vasıflandığına delalet eder. Allah Azze ve Celle yaratıklara benzemediği gibi onun sıfatları da yaratıkların sıfatlarına benzemez. O kendisine yakışan bütün kamil sıfatlarla vasıflanandır ve kendisine yakışmayan bütün noksan sıfatlardan da münezzehtir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى النَّحْلِ suresi 60. ayet. Manası, en yüce sıfatlar Allah'ındır. Yani başkalarının sıfatlarına benzemeyen sıfatlar Allah'a aittir. Allah'tan başka her şey, yani kainatın cümlesi yaratıktır. Allahu Teala ise başlangıcı olmayan tek ezelidir. Aynı şekilde onun sıfatları da ezelidir. Başlangıçları yoktur. Başkalarının sıfatları yaratılmıştır ve onlar bir halden başka bir hale geçerler. Ancak Allahu Teala bir halden başka bir hale geçmeye ve değişmeye uğramaz. O halde Allahu Teala geliştirir fakat gelişmez. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.